God with me, and let us exalt his name. Yen kamfu urade sani esi kamfu obi. Ah, bema ni. Shabema ten ten ne gramo. Eh, shabema ni neni kosia. Neni madaba daba na ne kontro do tro do. Sani ya kamfu obi. Aja kwe ya die. Enu ye dipa die. Adie na ya ye kachire urade. Ejini fuo die na ya ye kachire urade.